Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: En az kirletenler en fazla ısınacak. Yeni bir bilimsel araştırma dünyanın bu yüzyılın sonuna kadar bugüne kıyasla her yıl yaklaşık ortalama 2 ay daha fazla tehlikeli derecede sıcak gün yaşayacağını ortaya koydu. Çalışmaya göre bu aşırı sıcaklar en fazla küçük ve yoksul ülkeleri etkileyecek. Uluslararası araştırma ağları tarafından hazırlanan rapora göre küresel sıcaklık 2 derecenin üstünde artacak. Araştırmacılar Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği son 10 yılda sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik çalışmaların felaketin boyutunu ciddi ölçüde azalttığını belirtiyor. Eğer bu önlemler alınmasaydı dünya her yıl 114 gün daha fazla aşırı sıcaklarla karşılaşacaktı. Rapor süper sıcak günlerin sayısındaki artışı 2 farklı senaryoda inceledi. Ülkeler mevcut taahhütlerini yerine getirirse küresel sıcaklık 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme kıyasla 2.6 derece artacak. Bu durumda bugüne göre 57 ek aşırı sıcak gün yaşanacak. Paris Anlaşması hiç yapılmamış olsaydı sıcaklık 4 derece artacak ve bu sayı 2 katına çıkacaktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 00.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Kulüpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: En az kirletenler en fazla ısınacak. Yeni bir bilimsel araştırma dünyanın bu yüzyılın sonuna kadar bugüne kıyasla her yıl yaklaşık ortalama 2 ay daha fazla tehlikeli derecede sıcak gün yaşayacağını ortaya koydu. Çalışmaya göre bu aşırı sıcaklar en fazla küçük ve yoksul ülkeleri etkileyecek. Uluslararası araştırma ağları tarafından hazırlanan rapora göre küresel sıcaklık 2 derecenin üstünde artacak. Araştırmacılar Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği son 10 yılda sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik çalışmaların felaketin boyutunu ciddi ölçüde azalttığını belirtiyor. Eğer bu önlemler alınmasaydı dünya her yıl 114 gün daha fazla aşırı sıcaklarla karşılaşacaktı. Rapor süper sıcak günlerin sayısındaki artışı iki farklı senaryoda inceledi. Ülkeler mevcut taahhütlerini yerine getirirse küresel sıcaklık 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme kıyasla 2.6 derece artacak. Bu durumda bugüne göre 57 ek aşırı sıcak gün yaşanacak. Paris Anlaşması hiç yapılmamış olsaydı sıcaklık 4 derece artacak ve bu sayı 2 katına çıkacaktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: Alp FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
0: Küpe FM reklam.
6: FM. Hala bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bugünler işsizleştik sanma. Nasıl

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blokta. 0533 446 86 97.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Müzikal takınız Kupa FM'de, film arasına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Ben Tuncay Saran, bugün yine harika şarkılarımızı dinlerken bir yandan da sinema dünyasında neler olup bittiğine şöyle bir bakacağız. Vizyonda kayda değer filmler varsa onlara da şöyle bir göz atmış olacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
5: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
6: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'de film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Haftanın yeni vizyona giren filmlerinden bir tanesi Oak Caddesi'nin Sonu. Bu film bir aksiyon bilim kurgu filmi. Konusuna şöyle bir bakalım. Gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor Oak Caddesi'nin Sonu.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

film arasına devam ediyoruz. Küpe FM'in kültür sanat programı film arasında değerli dinleyiciler. Bu haftanın yeni filmlerinden bir tanesi bir fantastik gerilim filmi Peter Pan Kabuslar Ülkesi. Film Peter Pan tarafından kaçırılan, kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: En az kirletenler en fazla ısınacak. Yeni bir bilimsel araştırma dünyanın bu yüzyılın sonuna kadar bugüne kıyasla her yıl yaklaşık ortalama 2 ay daha fazla tehlikeli derecede sıcak gün yaşayacağını ortaya koydu. Çalışmaya göre bu aşırı sıcaklar en fazla küçük ve yoksul ülkeleri etkileyecek. Uluslararası araştırma ağları tarafından hazırlanan rapora göre küresel sıcaklık 2 derecenin üstünde artacak. Araştırmacılar, Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği son 10 yılda sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik çalışmaların felaketin boyutunu ciddi ölçüde azalttığını belirtiyor. Eğer bu önlemler alınmasaydı, dünya her yıl 114 gün daha fazla aşırı sıcaklarla karşılaşacaktı. Rapor, süper sıcak günlerin sayısındaki artışı iki farklı senaryoda inceledi. Ülkeler mevcut taahhütlerini yerine getirirse, küresel sıcaklık 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme kıyasla 2.6 derece artacak. Bu durumda bugüne göre 57 ek aşırı sıcak gün yaşanacak. Paris Anlaşması hiç yapılmamış olsaydı sıcaklık 4 derece artacak ve bu sayı 2 katına çıkacaktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Kupa FM'de bu güzel hafta sonunda sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler, en güzel şarkılarımızla ve kültür sanat programımız Film Arası'da da haftanın yeni vizyona giren filmlerine ve zaman zaman da sinema haberlerimize şöyle bir bakış atıyoruz. Güzel şarkılarımızdan birisine daha kulak vereceğiz şimdi, birazdan tekrar buradayız.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
9: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
0: Küpe FM reklam.
10: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Çibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Film arasına devam ediyoruz Küp FM'de değerli dinleyiciler. Bir yandan güzel şarkılarımızı dinliyoruz. Bir yandan da bu hafta itibariyle hangi filmler vizyonda onlara şöyle bir bakış atıyoruz. Bir aksiyon gerilim filmimiz de var. Bu hafta itibariyle vizyona girmiş olan Derin Dehşet. Filmin konusuna şöyle bir baktığımız zaman bir grup arkadaşın çıktığı deniz tatili bir köpek balığının görülmesiyle aniden kabusa dönüşür. Köpek balığı filmlerinden hoşlananlar için bu haftanın güzel alternatiflerinden bir tanesi değerli dinleyiciler Derin Dehşet.

0: Bitti.
1: Küpe FM reklam.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.

Haftanın yeni vizyona giren filmlerine göz atmaya devam ediyoruz Küpa FM'de. Film arasına devam ediyoruz. Efendim bir gerilim savaş filmi de var bu hafta itibariyle vizyona giren. Filmin adı Fırtınadan Önce ve Anthony Maras yönetmiş filmi. Andrew Scott ve Brendan Fraser gibi önemli isimler bu filmin başrollerinde. Ve beyazperde.com'da 4,5 puan verilmiş. Filmin eleştiri puanları da oldukça yüksek. D-Day'den önceki 72 saat içinde tek bir önemli unsur olan Britanya'nın hava durumu dışında her şey hazırlanır. Britanya'nın baş meteoroloğu James Stack tarihin en önemli tahminini yapmakla görevlendirilir ve kendisini tüm müttefik liderleriyle gergin bir ikilemde bulur.

0: FM reklam.
1: Güleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
6: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Sinemanın büyülü dünyasındaydık bugün yine arkadaşlar. Neler olup bittiğine dair son haberleri sizlerle paylaştık. En popüler filmlere şöyle bir göz attık. Bu aralar hangi filmler revaçta, Türkiye ve dünya neleri izliyor öğrenmiş olduk. Ve bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

Keyifli hafta sonları Türkiye, iyi müziğin doğru adresinde Küpe FM'desiniz. Cumartesi gününde en iyilerle radyonuzdayım. Mehmet Ali Ayanoğlu ben, hepinize hoş geldiniz. Tabi cumartesi diyerek, tatil diyerek aslında çalışanları da unutmamak lazım. Şu anda çalışanlar da var, hafta sonu mesaisinde olanlar var. Onlara kolaylıklar. Toplu taşıma araçlarında Küpe FM'e kulak verenler, özellikle minibüs dolmuş otobüslerde taksi şoförlerimiz var. Onlar da bize kulak veriyor. Herkese selamlar, sevgiler ve kolaylıklar diliyoruz. Hava sıcak tabi, gerginlik de bazen artabiliyor trafikte. Aman siz olun, kimseye karışmayın. Özellikle araçtan inmenin çok büyük bir bedeli var biliyorsunuz. O yüzden de Küpe FM'i dinleyerek güzel, keyifli bir cumartesi yolculuğu yapabilirsiniz bizimle beraber bu şarkılarla. Pinhani ile startı vereceğiz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Pinhani, gündüz gelme aklıma.

0: Alp FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik Özgür Celep, com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.
2: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: En az kirletenler en fazla ısınacak. Yeni bir bilimsel araştırma dünyanın bu yüzyılın sonuna kadar bugüne kıyasla her yıl yaklaşık ortalama 2 ay daha fazla tehlikeli derecede sıcak gün yaşayacağını ortaya koydu. Aşırı sıcaklar en fazla küçük ve yoksul ülkeleri etkileyecek. Uluslararası araştırma ağları tarafından hazırlanan rapora göre küresel sıcaklık 2 derecenin üstünde artacak. Araştırmacılar Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği son 10 yılda sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik çalışmaların felaketin boyutunu ciddi ölçüde azalttığını belirtiyor. Eğer bu önlemler alınmasaydı, dünya her yıl 114 gün daha fazla aşırı sıcaklarla karşılaşacaktı. Rapor, süper sıcak günlerin sayısındaki artışı iki farklı senaryoda inceledi. Ülkeler mevcut taahhütlerini yerine getirirse, küresel sıcaklık 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme kıyasla 2.6 derece artacak. Bu durumda bugüne göre 57 ek aşırı sıcak gün yaşanacak. Paris Anlaşması hiç yapılmamış olsaydı sıcaklık 4 derece artacak ve bu sayı 2 katına çıkacaktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: PFM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde.
5: Şamama'da küçük hanım şamama.
4: Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
4: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
5: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM'de Özgün'le ilerleyelim. Ben daha ölmedimle radyonuzda.

0: Süper FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1290.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Küpe FM Reklam.
3: Bu şarkıyla artık noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Keyifli hafta sonları.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

Herkese merhaba efendim, güzel bir cumartesi günü olmasını temenni ediyorum ve sizlere selamlar diyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum, inşallah istediğiniz gibi geçer. Hafta sonu dinlenerek mi? Ay belki de yıllık izne çıkıyorsunuzdur, ne güzel, şu an elinize bavullar gidiyorsunuzdur. O zaman ne diyeyim ben size, iyi tatiller diyeyim efendim. Yani her türlü geçebilir hafta sonunuz, çalışanlar da var tabii ki şu anda işlerinin başında benim gibi. Onlara da kolaylıklar diliyorum ve başlıyoruz.

0: Kulübü FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar.
0: Küpe FM reklam.

Emrah Karaduman, Aleyna Tilki ve Dipsiz Kuyum'la devam edeceğiz. Yıldız Tilbe'nin o harika şarkısı Aleyna Tilki'nin yorumuyla da bambaşka oldu. Ben biliyorsunuz genelde sahibinin sesinden severim şarkıları ama Emrah Karaduman da güzel bir çalışma yaptı. Aleyna Tilki ile harika bir işe imza attılar zamanında. Biraz eskilere gidiyoruz. Düşmeye doyamadığınız dipsiz kuyularınızın tümü için efendim şimdi dinliyoruz.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Bu yaz varış noktanız

0: Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Küpe FM reklam.

Demet Akalın ve Bir Şey Mi Dedim var sırada ve acayip bir haber var. Antalya'da bir genç kendisini engelleyen kız arkadaşına engeli kaldırması için 100 bin TL göndermiş. İBAN'dan gönderiyorlar biliyorsunuz. Açıklamaya da Tuğçe'm balım engelimi kaldırır mısın demiş. Ay kaldırdı mı acaba 100 bin liraya engeli? Daha önceden böyle bir şey yaşadılar mı? İlk engel kaldırma olayında 100 binden mi açıldı bu engel kaldırma sınırı? Hani daha önceden de oldu belki 5 bin, 10 bin, 15 bin de başladı. Yavaş yavaş ilerledi bilemiyorum nasıl bir şey ama vallahi yani demokrasilerde çareler tükenmez diye boşuna dememişler. Söz müzikte.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

AP öyle devam edeceğiz şimdi Yeraltı'yla. Yeraltı da yeni sezonda yayına girecek dizilerden. Heyecanla bekliyorum, çok seviyorum biliyorsunuz. İsmail Hacıoğlu da katılıyormuş kadroya. Zaten güzel bir kadrosu vardı. Bu arada şarkıcı Mehtap bir yarışmadan çıkmıştı bilirsiniz. Pandemi zamanı hastane masraflarımı rapçi AP ödedi diye bir açıklama yaptı geçen gün. Ne kadar güzel, ne kadar harika bir şey AP için ve tabii ki onun için de böyle bir dostu olması. Çünkü zor günde herkes ortalarda olmayabiliyor. Ve işte APO.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: En az kirletenler en fazla ısınacak. Yeni bir bilimsel araştırma dünyanın bu yüzyılın sonuna kadar bugüne kıyasla her yıl yaklaşık ortalama 2 ay daha fazla tehlikeli derecede sıcak gün yaşayacağını ortaya koydu. Çalışmaya göre bu aşırı sıcaklar en fazla küçük ve yoksul ülkeleri etkileyecek. Uluslararası araştırma ağları tarafından hazırlanan rapora göre küresel sıcaklık 2 derecenin üstünde artacak. Araştırmacılar, Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği son 10 yılda sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik çalışmaların felaketin boyutunu ciddi ölçüde azalttığını belirtiyor. Eğer bu önlemler alınmasaydı, dünya her yıl 114 gün daha fazla aşırı sıcaklarla karşılaşacaktı. Rapor, süper sıcak günlerin sayısındaki artışı iki farklı senaryoda inceledi. Ülkeler mevcut taahhütlerini yerine getirirse, küresel sıcaklık 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme kıyasla 2.6 derece artacak. Bu durumda bugüne göre 57 ek aşırı sıcak gün yaşanacak. Paris Anlaşması hiç yapılmamış olsaydı sıcaklık 4 derece artacak ve bu sayı 2 katına çıkacaktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
9: Deniz Seki ile devam ediyoruz. Aşk Müzikali ile kendisi evinde geçirdiği kaza sonrası leğen kemiği kırıldığı için hastanede. İyiyim, en yakın zamanda toparlayacağım. Şu anda biraz ağrılarım var. Kolay bir süreç değil ama her zamanki gibi pozitif kalmaya devam ediyorum demiş. Güzel de bir fotoğraf vermiş. Kendisine geçmiş olsun diyelim. En yakın zamanda iyileşsin ve sahnelere dönsün. Tam da yaz zamanı. Hiç güzel olmamış ama işte kazada geliyorum demiyor. İnsanın başına her şey gelebiliyor maalesef. Ve işte Deniz Seki Aşk Müzikali.

Hadise ve Ara Beni ile devam edeceğiz efendim şimdi. Hadise'nin o güzel şarkısı bizlerle olacak. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Ve takip listenize Küpe FM'i ekledikten sonra da ne oluyor efendim? Instagram'da bizleri takip ediyor ve gündemden her şeyden haberdar oluyor. Aynı zamanda belki de çekilişlerimizden de haberdar olabiliyorsunuz. Ve işte müzik.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Tantaşçı var sırada, yok başka hayalim. Ankaralı biliyorsunuz Tantaşçı, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Ankara Gücü takımını ziyaret etmiş geçen gün. Bir de çok alem futbolcularla.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajı.

0: borçlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
3: Chery. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
5: Küpe FM reklam.

İçiyorum ederimize ile devam edeceğiz şimdi. İkilem ve Tuğba Yurt o güzel düetle bizlerle olacaklar burada. Efendim ne yapacağız? Çayları, ayranları, kahveleri ederimize içeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sağlıklıysak, hala hayatta ve ayaktaysak, bir şeylere çözüm bulabiliyor, bir şeyler için çabalayabiliyorsak hiç önemli değil. Ne ediyor, ne etmiyor. Nasıl olsa giden gidiyor. Gittiği günde bitiyor. Hiçbir şeye değmiyor. Ay, bir şiir mi yazdım? Bir şey mi oldu? Ne oldu bilemedim ama en güzeli bence şarkıyı dinlemek. İçiyorum ederimize.

Mebrure'den Değilim dinleyelim mi? Ya değişik bir şey yapalım ve bu şarkıyı dinleyelim. Biliyorsunuz ben sevdim bu şarkıyı. Çalmaya da doyamıyorum. Eğer huzurun her şeyin yolunda gitmesine bağlıysa diyor birisi. Bu huzur değil kontroldür. Yani kontrol manyağı olmayacağız. Belirsizlikte sağlam durmayı öğren. Asıl büyüme budur diyor. Çok doğru. Çoğumuzun hastalığı, çağımızın hastalığı bu kontrol durumları. Hayatı ve her şeyi kontrol edebilmeye çalışma. Halbuki belirsizliklerle dolu hayatımız. 5 dakika sonra ne olacağımız belli değil. Esasında sadece bunu düşünüp odaklansak yani çok da fazla kontrol etmeyeceğiz ama onu unutuyoruz işte. Dalıyoruz hayatın heyecanına. Evet efendim, Mebrure ve Değilim bizlerle.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
4: Geldik bugün de programın sonuna. Yarın haftanın son gününde görüşene kadar herkese güzel bir gün diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz Küpe FM'den. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: PFM reklam.
1: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın, hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bayduru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bayduru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: En az kirletenler en fazla ısınacak. Yeni bir bilimsel araştırma dünyanın bu yüzyılın sonuna kadar bugüne kıyasla her yıl yaklaşık ortalama 2 ay daha fazla tehlikeli derecede sıcak gün yaşayacağını ortaya koydu. Çalışmaya göre bu aşırı sıcaklar en fazla küçük ve yoksul ülkeleri etkileyecek. Uluslararası araştırma ağları tarafından hazırlanan rapora göre küresel sıcaklık 2 derecenin üstünde artacak. Araştırmacılar, Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği son 10 yılda sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik çalışmaların felaketin boyutunu ciddi ölçüde azalttığını belirtiyor. Eğer bu önlemler alınmasaydı, dünya her yıl 114 gün daha fazla aşırı sıcaklarla karşılaşacaktı. Rapor, süper sıcak günlerin sayısındaki artışı iki farklı senaryoda inceledi. Ülkeler mevcut taahhütlerini yerine getirirse, küresel sıcaklık 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme kıyasla 2.6 derece artacak. Bu durumda bugüne göre 57 ek aşırı sıcak gün yaşanacak. Paris Anlaşması hiç yapılmamış olsaydı sıcaklık 4 derece artacak ve bu sayı 2 katına çıkacaktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

içimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

0: Alep FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59

0: 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
3: Küpe FM reklam.
4: Yok, anlamadım farkı.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184 Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
0: Chery. Küpe FM reklam.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: FM reklam. Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı

0: Uzman Doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: En az kirletenler en fazla ısınacak. Yeni bir bilimsel araştırma, dünyanın bu yüzyılın sonuna kadar bugüne kıyasla her yıl yaklaşık ortalama 2 ay daha fazla tehlikeli derecede sıcak gün yaşayacağını ortaya koydu. Çalışmaya göre bu aşırı sıcaklar en fazla küçük ve yoksul ülkeleri etkileyecek. Uluslararası araştırma ağları tarafından hazırlanan rapora göre küresel sıcaklık 2 derecenin üstünde artacak. Araştırmacılar, Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği son 10 yılda sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik çalışmaların felaketin boyutunu ciddi ölçüde azalttığını belirtiyor. Eğer bu önlemler alınmasaydı, dünya her yıl 114 gün daha fazla aşırı sıcaklarla karşılaşacaktı. Rapor, süper sıcak günlerin sayısındaki artışı iki farklı senaryoda inceledi. Ülkeler mevcut taahhütlerini yerine getirirse, küresel sıcaklık 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme kıyasla 2.6 derece artacak. Bu durumda bugüne göre 57 ek aşırı sıcak gün yaşanacak. Paris Anlaşması hiç yapılmamış olsaydı sıcaklık 4 derece artacak ve bu sayı 2 katına çıkacaktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 18.
1: Zirvedekiler başlıyor.
2: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu hafta sonları. Ateş gibi bir liste tam 20 dev hit ve haftanın bir numarasına giden nefes kesen bir yolculuk. Hafta boyunca dinlediğiniz, tıkladığınız, radyoda sesine en çok açtığınız şarkıları topladık, hazırladık ve işte karşınızdayız. Zirvedekiler geri sayımı an itibariyle başladı. Bu hafta zirveyi kim fethetti? Yerini koruyanlar kim? Düşüşe geçen dev isimler kimler? Koltuklarınızı dik konuma getirin, sesi biraz daha açın. 20 numaradan birazdan başlayacağız. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan ismi açıklayalım. Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Algan, Murat Güney, Çağrı Telkıvıran ve Mert Ekren destekli 7 yıl aradan sonra hazırladığı 7. stüdyo albümü Kavi'den çıkardığı Aslanlar Doğuyor isimli parçayla Berkay 3. haftasında bizlere veda ediyor.

0: 20 numara.
1: Müziğin ritmi haftanın en iyileriyle buluşuyor. Radyolarınızın başına Zirvedekiler 20 programına hoş geldiniz. Son 7 günün en çok dinlenen, listeleri alt üst eden ve radyo dalgalarına damgasını vuran 20 özel şarkıyı önümüzdeki 2 saat boyunca birlikte geri sayacağız. Zirveye adım adım yaklaşırken sürpriz yeni girişler ve gerileyen devler sizlere eşlik edecek. Hazırsanız haftanın en iyi müziğine 20 numaralı şarkıyla kulak veriyoruz. Ankara'da düzenlenecek geleneksel festival kapsamında 5 Eylül akşamı Çubukabat Parkı Festival alanında sahne alacak olan Poezi'nin Uyuyamadın Değil Mi isimli parçası bu hafta 20 numarada bizleri karşılıyor.

0: Kulpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
7: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde.
8: Şamama'da küçük hanım şamama.
7: Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
9: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
10: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
11: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
12: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
13: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
0: Küpe FM reklam.
14: 19 numara.
15: Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen Sorfest kapsamında Şakir Efendi Meydanı'nda sahne alan binlerce müzikseveri hareketli şarkılarıyla enerjik ve unutulmaz bir gece yaşatan Hande Ünsal, Gel isimli parçasıyla geçen haftaki yerini koruyarak 19 numarada karşımıza çıkıyor.

0: Küpe FM
1: 18 numara.
2: Ben seni sildim geçmedi, beni en çok sen yordun ve sensizliği taşıyorum adlı tekleriyle dijital platformlarda ve müzik listelerinde yerini alan yapay zeka destekli arabesk pop ve slow parçalarıyla dijital platformlarda ve sosyal medyada büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Acıoğlu İhtiyacım Var isimli parçayla bu hafta 18 numarada.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Çibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: 17 numara.
3: Heyecanla beklenen yeni Anadolu turnesi takvimini de açıklayan 21-22 Ağustos'ta İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda, 26 Eylül'de Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde, 7 Ekim'de Eskişehir'de ve 17 Ekim'de de Adana'daki hayranlarına seslenecek olan Yalın'ın Akşamüstü isimli parçasını bu hafta 17 numarada dinliyoruz.

0: FM
1: 16 numara.
2: Dinleyicilerin ruhuna dokunan hem kendi seslendirdiği hem de başka sanatçılara hediye ettiği son dönem eserlerinin tamamının bu büyük aşkın yarattığı yüksek tansiyon ve hınçla ortaya çıktığını belirten Mabel Matiz'in Umurum Dışı dediği parçası bu hafta 16 numarada.

0: Ben seni
1: 15 numara.
2: Eylül ayında kızların ortak evini kapatacaklarını açıklanan ekibin yeni ortak merkezinin Londra olacağı duyurulan, Wembley öncesinde atılacak ilk büyük adımın yanı sıra Londra'nın global hazırlıkların yürütüleceği yeni üs olması da planlanan Manifest'in Daha İyi isimli parçası bu hafta 15 numarada karşımıza çıkıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 5421.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör

0: Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Küpe FM Reklam.
3: 14 numara.
4: Alanya'da sahne alan minik bir hayranın sergilediği dans performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Derya Oğlu, Şımarık isimli parçayla 14 numaranın sahibi oluyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de. 13 numara.
2: Kariyerine dijital platformlarda yayınladığı bağımsız parçalarla başlayan özgün sound'u ve sokak kültüründen beslenen sözleriyle dikkat çeken, YouTube ve Spotify gibi mecralarda yakaladığı yükselişle yeni nesil Türk rap akımının önemli temsilcilerinden biri haline gelen Blo Deep Kalp'le bu hafta 13 numarada.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: 12 numara.
3: Şarkılarının kusursuz dijital kalitesi ve kliplerinde kendi yüzü yerine bir dijital avatar kullanmasıyla dinleyiciler arasında yapay zeka ürünü mü tartışmalarını büyüten ve gelen sorular üzerine %100 gerçeğim yanıtını veren Mevrure Dilim'le bu hafta 12 numarada.

11 numara. Çekan Demir işbirliğiyle çıkardığı Korkun Bundan isimli şarkıyı da dijital platformlardaki popülerliğini korumaya devam eden, duygusal klibi ve hareketli ritmiyle de listelere giren Ömrüm isimli parçayla APO bu hafta 11 numaradan bizlere sesleniyor.

kör ve 10 numara. Haftalık listelerde sadece tek bir şarkıyla değil, sebebi var. Kayıp Kalp, Kırgınım ve Poizi işbirliğindeki 4 farklı parçasıyla da ilk 10 içerisindeki güçlü yerini korumaya devam eden Blok 3, Çok Güzel Gülüyorsun diyecek 10 numaradan.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: 9 numara.
7: İstanbul Festivali kapsamında Türk pop müziğinin ikonik ismi Serdar Ortaç için düzenlenen Saygı Bir Gecesi'nde sahne alan ve kült eseri Bilsem Ki yeniden yorumlayan, şarkıya kattığı duygusal ve modern R&B esintili vokal tarzıyla sosyal medyada geniş kitleler tarafından beğenilen Mela Bedel'in İki Tas Çorba isimli parçasını 9 numarada görüyoruz.

0: 8 numara.
1: Albümün öne çıkan hitlerinden biri olan Söz ve Müziği Yıldız Tilbe'ye ait Nokta adlı parçayla kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına giren, ayrıca büyük ilgi gören Kaçsam Gitsem parçasının da özel akustik versiyonunu yayımlayan Elif Buse Doğan yangın yeriyle bu hafta 8 numarada karşımıza çıkıyor.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19. 7 numara.
1: Sunny Hill Festival sahnesine çıkarak kariyerinin en önemli uluslararası adımlarından birini atan Türkiye'yi böylesine prestijli bir festivalde temsil etmeleriyle başlı başına büyük bir gurur olurken, festivalin ev sahibi Dua Lipa'yla da bir araya gelen Manifest kızları hileliyle bu hafta 7 numarada.

0: 6 numara.
1: Daha önce 2017 yılında yayınladıkları ve büyük ilgi gören Diken mi Gül mü düetinin ardından tam 8 yıl aradan sonra Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'la yeniden bir araya geldiği Kıyamam isimli parçayla rap müziğin sevilen ismi APO zirvedekileri bu hafta 6 numaradan merhaba diyor.

0: 5 numara.
1: Sende de benden var 2026 turnesi kapsamında hayranlarına ulaşmaya devam eden Antalya, Çeşme, Ankara, Eskişehir, Konya, Samsun, İzmir, Adana ve Bursa konserleriyle de hayranlarına seslenmeyi sürdürecek Tantaşlı'nın dijital platformlarda büyük ilgi gören yeni teklisi Gidişat bu hafta 5 numarada.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
8: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın, hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar.
0: Küpe FM reklam.
9: 4 numara.
10: 2026 yazında Anlatırım Ben isimli yeni teklisini Spotify'da yaşadığı kısa süreli krizin çözülmesi ve 81 ilde Ekos turnesi kapsamındaki yoğun konser programıyla alternatif sahnenin en popüler gruplarından biri olmayı sürdüren Ankara Ekos ve Beni Al isimli parçaları bu hafta 4 numarada.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küp FM
3: 3 numara.
4: Geçen hafta Didim konserinde sahneye aldığı minik bebeğe 5'i bir yerde hediye edeceğini söyleyen ve verdiği sözü yerine getiren, ekibi aracılığıyla hediyesini aileye ulaştıran popstar Hadise, ara beni diyecek 3 numaradan.

2 numara. Adım adım yükselmeye devam ederken Spotify'da toplamda 1 milyar dinlenmeyi geçen Marifest kızlarının diskografilerine ekledikleri en yeni single projeleri Toz Pembe bu hafta yükselişe geçerek zirve ortağı oluyor.

0: bir numara.
1: Ve işte o an maratonun sonu, zirvenin tam üstü, tam 19 şarkıyı geride bıraktık. Tat kavgasında son noktayı koyduk. Günlerdir radyolarınızda en çok çaldığınız dijitalde rekorlar kıran bu haftanın tartışmasız lideri kim mi? Nefesler tutulsun. Haftanın en iyisi, zirvedekilerin bir numarası, Kayıp Persona albümünün en popüler şarkısı olan ve 40 milyon dinlenmeyi aşarken albümden toplam 4 şarkının da ilk 10'da yer aldığı, günlük 805.465 dinlenmeyi ulaşarak Spotify Türkiye listesinin yeni lideri olduğu Sebebi Var isimli parçayla Blok 3 zirvedekilerde de yine zirvenin sahibi oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi.

Acı sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam. Küpe FM. Zirvedekiler yeni aday.
2: Bir numarayı ilan ettik ama Zirvedekiler maratonu burada bitmiyor. Sırada listelerin dengesini bozmaya gelen taze bir kan var. Önümüzdeki hafta bu listeye damga vurmaya, basamakları birer birer tırmanmaya aday yepyeni bir şarkı var elimizde. Eğer bu şarkı haftaya kesinlikle Zirvedekiler'de olmalı diyorsanız kulakları kabartın. Gelecek haftanın en güçlü aday adayı karşınızda. Türkiye'nin Idol House yarışmasıyla kurulan K-pop tarzı yerli idol sisteminden ilham alan 7 kişilik bir ekipten oluşan, dijital platformlarda ve sosyal medyada rekorlar kırmaya devam eden Crush'ın kendi adını taşıyan ilk çıkış şarkısı olan Spotify Türkiye listelerinde de bir numaraya yükselerek tarihi bir başarıya imza attıkları Crush isimli parçayla ekip bu haftanın ilk ve son aday ismi oluyor.

Ve böylece zirvedekilerde bu haftalık maratonun sonuna geldik. 20 numaradan başladığımız tırmanışta haftanın en büyüğünü zirveye çıkardık. Yeni adayımızı da müzik dünyasının vitrinine koyduk. Müziğin kalbi en iyilerin adresi yine buradaydı. Gelecek hafta yine aynı günde, aynı saatte müziğin tam zirvesinde buluşuncaya kadar kulaklarınız radyoda, keyfiniz yerinde olsun. Hepinize mutlu, huzur dolu hafta sonları. Şimdilik hoşçakalın.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: En az kirletenler en fazla ısınacak. Yeni bir bilimsel araştırma dünyanın bu yüzyılın sonuna kadar bugüne kıyasla her yıl yaklaşık ortalama 2 ay daha fazla tehlikeli derecede sıcak gün yaşayacağını ortaya koydu. Çalışmaya göre bu aşırı sıcaklar en fazla küçük ve yoksul ülkeleri etkileyecek. Uluslararası araştırma ağları tarafından hazırlanan rapora göre küresel sıcaklık 2 derecenin üstünde artacak. Araştırmacılar Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği son 10 yılda sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik çalışmaların felaketin boyutunu ciddi ölçüde azalttığını belirtiyor. Eğer bu önlemler alınmasaydı dünya her yıl 114 gün daha fazla aşırı sıcaklarla karşılaşacaktı. Rapor süper sıcak günlerin sayısındaki artışı iki farklı senaryoda inceledi. Ülkeler mevcut taahhütlerini yerine getirirse küresel sıcaklık 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme kıyasla 2.6 derece artacak. Bu durumda bugüne göre 57 ek aşırı sıcak gün yaşanacak. Paris Anlaşması hiç yapılmamış olsaydı sıcaklık 4 derece artacak ve bu sayı 2 katına çıkacaktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 00.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: En az kirletenler en fazla ısınacak. Yeni bir bilimsel araştırma dünyanın bu yüzyılın sonuna kadar bugüne kıyasla her yıl yaklaşık ortalama 2 ay daha fazla tehlikeli derecede sıcak gün yaşayacağını ortaya koydu. Çalışmaya göre bu aşırı sıcaklar en fazla küçük ve yoksul ülkeleri etkileyecek. Uluslararası araştırma ağları tarafından hazırlanan rapora göre küresel sıcaklık 2 derecenin üstünde artacak. Araştırmacılar, Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği son 10 yılda sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik çalışmaların felaketin boyutunu ciddi ölçüde azalttığını belirtiyor. Eğer bu önlemler alınmasaydı, dünya her yıl 114 gün daha fazla aşırı sıcaklarla karşılaşacaktı. Rapor, süper sıcak günlerin sayısındaki artışı iki farklı senaryoda inceledi. Ülkeler mevcut taahhütlerini yerine getirirse, küresel sıcaklık 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme kıyasla 2.6 derece artacak. Bu durumda bugüne göre 57 ek aşırı sıcak gün yaşanacak. Paris Anlaşması hiç yapılmamış olsaydı sıcaklık 4 derece artacak ve bu sayı 2 katına çıkacaktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 00.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: En az kirletenler en fazla ısınacak. Yeni bir bilimsel araştırma dünyanın bu yüzyılın sonuna kadar bugüne kıyasla her yıl yaklaşık ortalama 2 ay daha fazla tehlikeli derecede sıcak gün yaşayacağını ortaya koydu. Çalışmaya göre bu aşırı sıcaklar en fazla küçük ve yoksul ülkeleri etkileyecek. Uluslararası araştırma ağları tarafından hazırlanan rapora göre küresel sıcaklık 2 derecenin üstünde artacak. Araştırmacılar, Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği son 10 yılda sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik çalışmaların felaketin boyutunu ciddi ölçüde azalttığını belirtiyor. Eğer bu önlemler alınmasaydı, dünya her yıl 114 gün daha fazla aşırı sıcaklarla karşılaşacaktı. Rapor, süper sıcak günlerin sayısındaki artışı iki farklı senaryoda inceledi. Ülkeler mevcut taahhütlerini yerine getirirse, küresel sıcaklık 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme kıyasla 2.6 derece artacak. Bu durumda bugüne göre 57 ek aşırı sıcak gün yaşanacak. Paris Anlaşması hiç yapılmamış olsaydı sıcaklık 4 derece artacak ve bu sayı 2 katına çıkacaktı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

Kalbim senin bu gece. Her yerde kar var. Kalbim senin bu gece. Belki gelirsin sen bakarken pencereden.

Lalay. Yağma kar, dur artık. Bak, bu zor kalbim. Yağma, sesimi duy.